0: onları sevmem. Sen de onlardan birisin.
1: Enerji 93.1 sadece hit müzik.
2: Asırlardır yalnızım, yalnızım.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.
1: Sana

0: biliyorsun ben kimim.
1: Enerji veren şarkıların doğru frekansı enerji. Hit müzik burada.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

popüler müziğin en iyi örnekleri. En kaliteli Türkçe pop. Enerji. Mercedes Kombos sabahların efendisini sunar.

Mercedes Combos Otomotiv güvencesiyle kemerlerinizi bağlayın ve muhteşem bir sabaha hazır olun. Sabahların Efendisi başlıyor.

0: sabahların efendisi. Günaydın.
1: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın sabahların efendisi.
3: Günaydın Kerem.
1: Sabahların efendisi.
3: Günaydın Kerem.
4: Günaydın sabahların efendisi. Günaydın.
1: Günaydın.
2: Sabahların efendisi. Günaydın.
5: Günaydın sabahların efendisi.
6: Sabahların efendisi. Günaydın.
5: Sabahların efendisi. Günaydın.
7: Günaydın.
8: Günaydın Kerem.
9: Günaydın Kerem.
10: Günaydın Kerem.
11: Günaydın Kerem.
12: Günaydın Kerem.
13: Bütün canlılığımla söylüyorum. Günaydın Kerem.
1: Günaydın.
14: Günaydın Kerem.
0: Günaydın.
1: Günaydın.
0: Sabahların efendisi.

0: Günaydın, günaydın hanımlar beyler, günaydın Şanada. Burası enerji ve günün en saatlerini paylaşmak üzere sabahların efendisi %100 canlı yayında. Keyifliyiz, neşeliyiz, her zaman yaptığımız için daha iyisini yaparak yolculuğunuza eşlik edeceğiz, yüzünüze tebessümler konduracağız. Ve bu işi de gerçekten severek yapacağız. Öyle öyle, yani biz işimize aşığız millet. Ve işine aşık olarak bu işi gerçekleştirdiğin zaman bambaşka yerlere gidiyor. Bakın başka sunucu var mı benim gibi? Yok. O yüzden işimizi sevdiğimizi net bir şekilde umarım sizlere anlatabiliyoruzdur. Ben bu işe ömrümü verdim ben, ömrümü. Ya çocukluğumdan beri en büyük hayallerimden bir tanesiydi radyo sunucusu olmak. Ve yaklaşık 21 yıldır birçok mikrofonda görev aldım. Her defasında da bu mikrofonu açtığımda samimi söylüyorum, heyecanımı hiç kaybetmedim ya. Ne güzel bir şey değil mi? Sizden ne haber? Keyifler yerinde mi? Uyanabildiniz mi bugün? Ve gece uykunuzu alabildiniz mi? Uyku almak çok önemli. Minimum 6 saat uyumak zorundasınız arkadaşlar. Ama yaşlandıkça bu sayı birazcık daha değişiyor. Yani uyku vakti birazcık daha azalıyor. Herhalde metabolizma ile alakalı diye düşünüyorum. Çok bilgisi olan birileri varsa da bana yazsın. En azından doğruları birlikte öğrenelim derim. Nasıl ulaşacaksınız bana? Sabahların Efendisi'nin Instagram hesabına direkt mesaj olarak yazabilirsiniz. Ya da yine bizim bir WhatsApp numaramız var. 0533-888-1010 WhatsApp hattından da bizlere ulaşabilirsiniz. Her türlü. Şimdi ben sabah uyandığımda çok enteresan bir haberle karşılaştım. Aslında çok eskinin bir haberi. Onunla başlamak istiyorum bugün programa. 20 yıl kadar önceydi arkadaşlar. Hatırlar mısınız bilmiyorum ama uzun eşek cinayeti. Evet. Antalya'da birlikte uzun eşek oynadığı iki kardeşten birini öldürmüştü. Diğerini de ağır yaralamıştı. Olay tarihinde 18 yaşından küçük olduğu için tahliye edilmişti bir süre sonra. Uzun eşek cinayeti. Yani o yılın en garip haber başlıkları dalında liste başlarından biriydi arkadaşlar. Yani uzun eşek cinayeti, saklambaç katliamı, seksek cinayetleri, gizemli körebe cinayetleri. Ya arkadaşlar benim mantığım şunu almıyor. Kim uzun eşek oynamaya giderken yanına bıçak alır? Hiç belli olmaz. Her an her şey olabilir. Tam bir rezillik ya vallahi. Tam bir rezillik. Cinayet işleyen de müptezel kabadayının tekiymiş biliyor musunuz? Ya bazen bunu bir komplo teorisi olduğunu düşünüyorum. Yani sevgi dolu, sağındakini ve solundakini kucaklamak isteyen doğru insanların gereğinden fazla huzurlu ve mutlu yaşamayıp fazla şımarmaması için bir komplo gibi geliyor bana. Doğru insanı bize tarif eder misin sabahların efendisi? Benim doğru insan... Yani doğuştan iyi millet, iyi niyetliyim ya. Ve sizi çok seviyorum ve sabah saatlerinde beceriksiz sunucular tarafından haklarınızın suistimal edilmesine engel olmaya çalışıyorum. Bu kadar ya. Bugün kıymetim bilinmiyor olabilir. Eyvallah. Gelecekte bir kahraman olarak anılacağım. Yani tabii bir gelecek varsa. Küresel ısınma filan, asteroid... Güneşteki patlamalar derken hayat yeraltı mağaralarına inecekmiş gibi bir hava var arkadaşlar. Değil mi? Ama korkmayın. Bunlar olduğunda biz çoktan gitmiş olacağız millet. Evet, evet. Günaydınlar diliyorum. Güzel bir program olacak. Kombos Otomotiv sabahların efendisini gururla sunmaya başladı. Ve yine Kombos Otomotiv'den muhteşem bir haberim var. Detaylar bir sonraki anonsta. Bizden ayrılmayın.
1: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji.

0: haftanın şarkısını dinlediniz. Enerji haftanın şarkısı.
1: Beko yazar kasa postla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasa postla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasa posta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
0: Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji.

0: Lerin FM D'si geldi, di geldi sabahların efendisi. Sabahların efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların efendisi. Günaydın. Bir şey düşürdüm, duydunuz mu? Bizim mikrofonlarımız her yerden gelen sesi alıyor. Yani hakkımda bir şeyler konuşursanız duyarım ha. Sonradan kayıtları dinlerim ve tek tek her birinizi bulurum ha. Ona göre. Günaydınlar milletim. Enerjide şimdi sabahların efendisi konuşuyor. Bu iyi bir şey. Çünkü unutmayın, çok daha vasat bir sunucu çalıştırabilirlerdi bu saatlerde. Yani birileri hala sizin için iyi bir şeyler yapıyor. Farkında mısınız bilmiyorum. Evet, beni çalıştırıyorlar. Kombos Otomotiv ile keyifli yolculuk başladı. Ben keyifliyim, bilmiyorum sizin durumunuz ne alemde. Tabii yeni uyananlar var, şu anda yola çıkanlar var, sesimi ilk defa duyanlar var, ilk anonsu kaçıranlar var. O yüzden onlara bir şans daha vermeye karar verdim ben. Kendilerine gelsinler ve programımın ne kadar iyi olduğunu fark etsinler diye. Sahi millet, programımı seviyor musunuz? Çok samimi soruyorum ya. Ha? Seviyor musunuz? Bir şey demeyecek misiniz? Bekliyorum. Cevap bekliyorum burada. Mera. Sabah uyandım. Yine tabii ki Kıbrıs'ta serin bir hava vardı sabahları. Ama güneş pırıl pırıl parlıyordu millet. Biliyorsunuz güneş bizim dostumuz. Yani özellikle kadınlar ciltleri bozulmasın diye çok fazla koruyucu krem kullanıyorlar. Ve uzun yıllardır bütün gelişmiş toplumlarda D vitamini eksikliği var. Yani biliyorum, güzel olmak bu hayattaki tek ve en önemli şey. Eyvallah, sizi anlıyorum. Yani bir ortama girdiğinizde herkesin o kadını değil de sizi konuşmasını ben de isterim. Ben de isterim ama o kadının D vitamini eksik. Ya güzel olmak için çok fazla çabamız var millet. Türkiye ve burası biliyorsunuz bir saç ektirme cenneti. Tüm dünyadan Türkiye'ye saç ekimine, hatta buraya da saç ekimine geliyor insanlar. Tabii hoş gelsinler, dövizdir bıraktıkları. Artı bizim ustalarımız da artık iyice ustalaştı. Helal olsun onlara. Evet evet, önemli bir konu. Ama ben havaalanında özellikle bu yabancıları, saç turistlerini görüyorum. Böyle geleceğe ümitle bakan, artık saçlı bir hayat yaşamaya başlayacak, önünde kocaman, kafası kıllı bir gelecek olan bu insanları görünce, ya ne düşünüyorum biliyor musunuz? Ya ülkelerine geri döndüklerinde problemin saç olmadığını anlarlarsa? Ha? Belki de problem cimriliktir. Ha? Belki de saç ektirmek yerine her gün duş almaya başlasalar, bu seyahati yapmak zorunda bile kalmayacaklardı. Ama tabii ki başımızın üstünde yerleri var. Buyursunlar, gelsinler. Yani dediğim gibi döviz bırakıyorlar. Yeni bir insan tanıyoruz buraya geldiklerinde. Güzel bir şey, gelsinler gelsinler. Biz ekeriz her türlü saçı. Sıkıntı yok. Ya millet, böyle yetiştirildim. Bu benim suçum değil ya. Bak, misafirlikten dönerdik. Ben böyle küçükken annem, babam, ablam anında gördüğümüz insanların dedikodusunu yapmaya başlardı ya. Ve öyle konuşurlardı ki bu insanlar hakkında, bir sorgulamaya başlardım durumu. Yani neden gittik ki o zaman bu insanların evine? Mazoşist falan mıyız biz ya? Neden yaptık acaba bunu diye sorgulamaya başlardım valla. Ah, günaydın mesajları geliyor, efsanesiniz. Bu sabah da beni yalnız bırakmadığınızı hissettiriyorsunuz. Bu güzel bir şey. Ama daha fazla mesaja ihtiyacımız var. Ne yapıyoruz? Ya WhatsApp'tan ya da Instagram'dan direkt mesaj olarak bir günaydın yazıyoruz. Tamam ya, eliniz kırılmaz, yazın, ne olacak ya? Allah Allah. Ha, araç sürüyorsanız sakın ha. Sakın ha, araç sürerken telefonunuzu alıp mesaj yazmayın. Hemen sağa çekin, durun, iki dakika, ne olacak, bir şey olmaz. Günaydın mesajını yazın ve yola devam edin millet.
1: Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

0: bacıyı sevgilisinin evinin altında serenat yaparken düşünsenize.
1: Sibel! Seni seviyorum Sibel! Bir saniye, tükürükleri boşaltmam gerekiyor.
2: Sabahların efendisi. Hafta içi her sabah. Saat 7'de.
3: Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam edecek. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.
4: Bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310.
5: Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Butik. Şimdi yeni yerinde Gönyeri Belediye Bulvarı Yenikent'te.
6: Mimosa Beach Otel'in yepyeni teras balık restoranı hizmetinizde. Denizin taptaze lezzetleri şık bir atmosferde sizinle. Eşsiz deniz manzarası ve seçkin balık menüsüyle unutulmaz akşamların yeni adresi, lezzetin denizle buluştuğu yer. Mimosa Teras Balık Restoranı. Sevdiklerinizle özel bir akşam için şimdi rezervasyon yapın. 0392 378 8168.
7: Lüks detaylarda saklıdır. Önder Alçı Dekorasyon, mekanlarınıza yeni bir kimlik kazandırır. Şıklığı, tasarımın en ince çizgilerine işliyoruz. Yaşam alanlarınızı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
8: Festivaller Festivali, Geleneksel İskele Festivali 54. yaşını kutluyor. Festivalde Yıldız Yağmuru devam ediyor. Ülkemiz sanatçıları, Grup Melatonin, Dora ve Deniz Feneri 30 Haziran Salı 21.45'te. Grup Yakamoz ve Reva 3 Temmuz Cuma 21'de. Festivalin 7. gecesi 2 Temmuz Perşembe saat 21.30'da Karadeniz Müziği'nin güçlü ismi Grup Koliva.

trafikte kaza geliyorum demez. Nord Prime Plus kaskoyla aracınız ve bütçeniz güvende. Deprem, doğal afet, yangın ve hırsızlık teminatlarının yanı sıra kemirgen

0: tek güvence. North Prime Sigorta. Bilgi için 444 40 11 veya npikıbrıs.com.
1: Hayatınıza renk katmak için merhaba North Prime'da yarınlara.
2: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon sigortayla aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafı

0: seçili ürünlerde 3 al 1 öde kampanyasına ek, çift nevresimli Family nevresim takımlarında %50 artı %20 indirim. Ayrıca diğer tüm ürünlerde net %50 indirim fırsatları sizleri bekliyor.
1: Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam ediyor. Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: sabahların efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların efendisi.
3: Milletim, günaydın herkese. Burası Enerji, Kuzey Kıbrıs'ın en çok dinlenilen Türkçe pop müzik radyosu ve tabii ki Kuzey Kıbrıs'ın en sevilen adamı, sabahların efendisi. %100 canlı yayında. Farkındasınız. Nasıl? İnanmıyor musunuz canlı olduğuma? Ya, ispat edeyim yani canlı olduğumu. Tamam, bir saniye bekleyin. Ya her defasında kendimi cimciklemek zorunda kalıyorum ya. Birazcık annemi çekiştirelim mi millet? Ha? Ya bak, annem her benden şikayet ettiğinde sizin yüzünüzden, beni yetiştirme tarzınız yüzünden böyleyim diyor. Yani buna verecek fazla bir cevabı olamaz sıradan bir insanın diye düşünüyor olabilirsiniz ama annemin var. Seni doğurduğum güne lanet olsun diyor. Ya problem değil. Artık geri dönüşü olmayacak kadar geç kalınmış bir insanım ben. Farkında mısınız bilmiyorum ama 53 yaşıma bastım. Yani ister lanet et, ister pişman ol. Buradayım. Buradayım bebeğim. Anam güzel anam. Ama annemi asla cevapsız bırakmıyorum millet. Çünkü hayatımdaki her kadın gibi bir tartışma ihtiyacı var. Bu vazifeyi görmezden gelecek kadar kötü bir evlat olmadım hiçbir zaman ben. Evet. Anne diyorum. Beni doğurduğun güne lanet ediyorsun da 9 ay aklın neredeydi ya? Yani doğurduğun gün mü aklın başına geldi? O güne mi lanet ediyorsun? Ya beni aldırmak için aylarca vaktin oldu ya. Ve ayağına gelen şansı elinin tersiyle tokatladın, teptin. Yani bence bu kararı verebilip vermedin tarihe lanet et bence. Ya da ne bileyim sana hamile kaldığım güne lanet olsun diyebilirsin. Hem hiç doğmasam bugün şu anda kiminle tartışacaktın ha? Artık konuşmadığın teyzemle mi? Ya sıkıcı hayatında her gün yeni sayfalar açıyorum kadın. Farkında değil misin? Ya anne, baktım ki sevgililerinden hiç haz etmiyorsun. Sen eğlen diye kaç sevgili yaptım ben. Hep hayatta aynı kadından nefret edip sıkılma diye ya. Allah Allah, daha ne istiyorsun ya? Anam canım anam. Ya insanlar yaşlanınca iyice çocuklaşıyor ya. Benim annem de öyle. Ya hatırlıyor musunuz bir keresinde televizyon kanalına programa konuk olmuştum. Orada çocukların yetiştirilme tarzından falan konuşmaya başladık. Ve bence çocukların her zaman böyle bir uyarıya, bir cezaya ihtiyacı var. Yani bazı şeyleri öğrenebilmeleri için. Benim düşüncem bu arkadaşlar, sakın kızmayın. Ve televizyonda şu cümleyi söylemiştim. Annem beni döverdi, hıncını alamaz ısırırdı ya. Evet. Ben kötü bir insan mı oldum? Başarısız bir insan mı oldum? Ya da anne babamı sevmiyor muyum? Çok seviyorum. O yüzden diyorum ya, çocuklarımızı çok şımartmayalım. Geleceğe daha doğru hazırlamak için doğru adımlar atmanız lazım. Her istediğine evet derseniz bu iş olmaz millet. Benden söylemesi. Pekala. Burası Enerji ve Kombos Otomotiv sabahların efendisini gururla sunmaya devam edecek. Sakın bizden ayrılmayın.
1: Enerji veren şarkıların doğru frekansı. Enerji. Hit müzik burada.

Air Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, yepyeni enerji, yeni müzik listesi. Yeni,

0: Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.

0: şey söyleyeyim mi? Ben bu adamı dinleyince garip oluyorum ya.
1: Arkadaşlar sabahları sizlere çok iyi geleceğim. Bildiğin Sinan'ın kötü gibiyim ya.
2: Sabahların efendisi. Hafta içi her sabah. Saat 7'de.
3: Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam edecek. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.
4: Bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310.

0: bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi.
1: İKAS Süpermarket.
2: Etin en lezzetlisi, mezelerin en özeli. Şef imzalı tarifler The Arkın Colony Hotel Flame Ocak başında. Her akşam 18'den, pazar günleri ise 13'ten itibaren hizmetinizdeyiz. Rezervasyon için The Arkın Colony Hotel Flame Ocak başı 0533 842 1881.
3: Trafikte kaza geliyorum demez. Nord Prime Plus kaskoyla aracınız ve bütçeniz güvende. Deprem, doğal afet, yangın ve hırsızlık teminatlarının yanı sıra kemirgenlerin vermiş olduğu zararlar, anahtar kaybı ve Güney Kıbrıs teminatı da Prime Plus kaskoda. Üstelik trafik sigortası limitlerini aşan hasarlarda ihtiyari mali mesuliyet teminatıyla ek güvence. Nord Prime Sigorta. Bilgi için 444 40 11 veya npikıbrıs.com.

Hanımlar, dolabınızda yeniliğe yer açın. Hakkı'da sezonun en yeni modelleri, en sevilen parçaları ve her zevke uygun kombinler kaçırılmayacak fırsatlarla sizi bekliyor. Hakkı, Metropol Yolu Taşkınköy Lefkoşa'da. Hakkı, senin tarzın, senin modan.

Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam ediyor. Hit müzik burada. Enerji.

0: sabahların efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların efendisi.
3: Günaydınlar herkese. Nefis bir salı sabahında yine sizlerle birlikteyiz. Burası Kuzey Kıbrıs'ın en çok dinlenilen, en sevilen Türkçe pop müzik radyosu Radyo Enerji. Ve tabii ki Kuzey Kıbrıs'ın en çok dinlenilen, en çok sevilen, aşık olunan. Tabii ki. Ne diyordum ben ya? Konu başka taraflara gidiyordu az kaz. Ya bakın millet, bir şey söyleyeyim mi? Ben her zaman çok iyi bir çocuktum millet. Hala çok iyi bir çocuğum. Ama nasıl küçükken iyiliğimin kıymeti bilinmedi, hala bilinmiyor. İyiyseniz insanlar sizi kullanıyor. Maalesef öyle. Hele aşk ilişkilerinde mesela hiçbir kadın bu kadar iyi bir adam istemiyor. Yani iyilik eziklik gibi görünüyor sanırım artık günümüzde. Ama ben iyi olmaktan asla vazgeçmedim. Asla vazgeçmeyeceğim, vazgeçmem de. Karıma iyiyim, çocuğuma iyiyim, esnafa iyiyim. Bana kaçak mal sağlayan tedarikçilere çok son derece iyiyim. Gayrimeşru ilişkilerime iyiyim. Sevin beni ya. Lütfen sevin beni millet. Pekala. Şimdi güzel bir haberim var. Yollarda tüm gözlerin üzerinizde olmasına hazır mısınız millet? Sıkı durun. Sıkı durun. Çünkü Kombos Otomotiv 140. yılını muazzam bir sürprizle kutluyor. Lüksün, gücün ve teknolojinin zirvesi yepyeni 2026 model Mercedes GL'ye şimdi Kombos showroomlarında. İster tasarruf ve performansı bir arada sunan GL'ye 300, ister gücüne hayran kalacağınız GL'ye 450 dizel hibrit 4matik. Ve sıkı durun, bu rüya araçlar 78.200 TL'den başlayan çok özel fiyatlarla sizi bekliyor. Ya millet, hayat bir kere yaşanır. Lüksü ertelemeyin. Hemen şimdi Kombos Otomotiv showroomlarına uğrayın. Ya da ne bileyim 0533 866 13 onu arayın. Seçim sizin ama bir şekilde ulaşın. Ve Kombos'ta yolunuz açık olsun millet. Her zaman.
1: Popüler hit müziğin en iyi örnekleri bu frekans.

Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji. Olympia Seaside sabahların efendisini sunar.

0: Verildi Olympia Seaside Sabahların Efendisi'nin ikinci saatini gururla sunmaya başladı. Güzel bir saatlik program geride kaldı. Sakın bizden ayrılmayın. Az sonra tekrar burada olacağız. Burası Enerji, Kuzey Kıbrıs'ın en çok dinlenilen Türkçe pop müzik kanalı.
1: Enerji veren şarkıların

0: Sabahların Efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların Efendisi. İkinci saatin startını verdik ve Radyo Enerji'de şimdi sabahların efendisinin zamanı. Evet, Radyo Enerji'de sabahların efendisini dinliyorsunuz. Ya bu iyi bir şey. Çünkü unutmayın, çok daha vasat bir sunucu çalıştırabilirlerdi bu saatlerde. Yani birileri hala sizin için iyi bir şeyler yapıyor. Farkında mısınız bilmiyorum. Evet, beni çalıştırıyorlar ya. güzel bir salı sabahında yine birlikteyiz. Bilmiyorum, salı sabahını sevenler var mı aranızda? Bana göre pazartesinden bir farkı yok. Ve bana göre haftada bir gün olmalı. O da cuma günü olmalı. Bilmem katılır mısınız bu düşünceme? Ben sabah uyandım. Yine serin bir hava vardı. Ama güneş pırıl pırıl parlıyordu bile. Biliyorsunuz güneş bizim dostumuz. Yani özellikle kadınlar ciltleri bozulmasın diye çok fazla koruyucu krem kullanıyorlar. Ve uzun yıllardır bütün gelişmiş toplumlarda D vitamini eksikliği var millet. Yani biliyorum, güzel olmak bu hayattaki tek ve en önemli şey. Eyvallah, sizi anlıyorum tabii. Yani bir ortama girdiğinizde herkesin o kadını değil de sizi konuşmasını ben de isterim tabii. Ben de isterim ama o kadının D vitamini eksik. Değil mi? Ya güzel olmak için çok fazla çabamız var millet ya. Türkiye ve burası biliyorsunuz bir saç ektirme cenneti. Yani tüm dünyadan hem buraya hem Türkiye'ye saç ekimine geliyor insanlar. Hoş gelsinler, dövizdir bıraktıkları. Ha, bizim ustalarımız da artık iyice ustalaştı ha, helal olsun ya. Vallahi. Ben havaalanında özellikle bu yabancıları, yani saç turistlerini görüyorum. Geleceğe ümitle bakan, artık saçlı bir hayat yaşamaya başlayacak, önünde kocaman kafası kıllı bir gelecek olan bu insanları görünce ya ne düşünüyorum biliyor musunuz? Ya ülkelerine geri döndüklerinde problemin saç olmadığını anlarlarsa? Ha? Belki de problem cimriliktir. Yani belki de saç ektirmek yerine her gün duş almaya başlasalar mesela. Evet, bu seyahati yapmak zorunda kalmayacaklardı belki. Ama tabii ki yani başımızın üstünde yerleri var, buyursunlar. Söylediğim gibi en kötü ihtimalle döviz bırakıyorlar değil mi? Öyle. Benim de planlarım arasında saç ektirmek var. Ama her alana ekilmesi gerektiğinden biraz maliyetli olacak gibi geliyor bana. Bilemiyorum. Varsa gönüllü bir şekilde saç ekmek isteyen bana. Vallahi billahi bak, gözüm gibi bakarım. Her gün sularım, nadasa bırakırım. Çok ilgilenirim. Bir dinleyicim vakti zamanında sormuştu. Sabahların efendisi ne kadar zamandır kelsin diye. Birincisi, ben kel değilim. Kendim kesiyorum saçlarımı. Evet, ön taraflarda bir takım fiyortlar oluştu zamanla. Ama yine de arka kısımlar, yan kısımlar. Beni hayal edebildiniz mi iğrençliği ya? Ya böyle seviyorum ya. Yani dinleyicime cevap vermiştim. Yaklaşık 20 yıldır böyleyim. Hatta belki daha da fazla. Samimi söylüyorum. Üzerime bir saç kondursalar kendimi tanıyamam bu saatten sonra. Net söylüyorum. Saç ektirmeye gelenler ne hayallerle geliyorlar ya. Vallahi billahi. Ya merak ediyorum. Neden saç ektiriyorsunuz? Yani kendiniz için mi yoksa... Gerçekten çok merak ediyorum ya. Ya ben böyle yetiştirildim. Bu benim suçum değil millet. Bak, misafirlikten dönerdik ben küçükken. Annem, babam, ablam anında bak gördüğümüz insanların dedikodusunu yapmaya başlardık ha. Ve öyle konuşurlardı ki bu insanlar hakkında. Yani bir sorgulamaya başlardım hayatı ya. Neden gittik ki o zaman bu insanların evine? Mazoşist falan mıyız biz ya? Neden yaptık bunu diye? Pekala. Olympia Seaside sabahların efendisini gururla sunmaya devam edecek. Güzel de bir projeleri var Olympia Seaside adı altında. Birazdan onunla alakalı güzel bilgiler paylaşacağım. Sakın benden ayrılmayın. Burası Enerji. Kuzey Kıbrıs'ın en çok dinlenilen Türkçe pop müzik radyosu.
1: Unutulmayanlar Enerji'de.

0: Olimpia Seaside'ın sunduğu Sabahların Efendisi devam edecek. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma. Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde, Gönyeri Belediye Bulvarı, Yenikent'te.
1: Lüks detaylarda saklıdır. Önder Alçı Dekorasyon, mekanlarınıza yeni bir kimlik kazandırır. Şıklığı, tasarımın en ince çizgilerine işliyoruz. Yaşam alanlarınızı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.

İskeller Festivali, Geleneksel İskele Festivali 54. yaşını kutluyor. Festivalde Yıldız Yağmuru devam ediyor. Ülkemiz sanatçıları, Grup Melatonin, Dora ve Deniz Feneri 30 Haziran Salı 21.45'te. Grup Yakamoz ve Reva 3 Temmuz Cuma 21'de. Festivalin 7. gecesi 2 Temmuz Perşembe saat 21.30'da. Karadeniz müziğinin güçlü ismi Grup Koliva

0: gelişme teknoloji yeniden tanımlandı. Yeni hibrit bayık BJ30 200 beygir gücüyle yolların yeni hakimi. Bu dev SUV 0 kilometre, 7 yıl veya 150 bin kilometre garantisiyle şimdi Flatro'da sizi bekliyor. Flatro, New Energy and Mobility. Kaymaklı Lefkoşa 533-881-1999.
1: Bike, always be with you.
2: Miarist Bank'tan harika bir haber. Artık ev sahibi olmak hayal değil, gerçek. Tam 120 aya varan vade imkanıyla konut krediniz hazır. Hayallerinizdeki eve kavuşmak için Miarist Bank'a gelin, size özel ödeme koşullarıyla tanışın. Bu fırsatı kaçırmayın. Yeni yaşamınızın anahtarı sizden, destek bizden. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miarist Bank şubelerine bekliyoruz.

0: sabahların efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların efendisi.

0: Pam pam. Günaydın millet. Günaydın Arşana'da. Güzel bir salı sabahında yine sizlerle birlikteyiz. Burası Radyo Enerji Kuzey Kıbrıs'ın en çok dinlenilen Türkçe pop müzik radyosu. Ve tabii ki sabahların vazgeçilmez ismi. Sabahların efendisi. %100 canlı yayında. Yanınızda. Nereye giderseniz gidin her zaman da yanınızda olacağım. Bak meslekte 21. yılım. Artık ortalarına geliyorum ve samimi söylüyorum, şu kadarcık bir bıkkınlık, şu kadar bir isteksizlik yok. Yani sizlerin beni dinlediğini bildiğim sürece ben burada olacağım millet. Evet. Olympia Seaside sabahların efendisini gururla sunmaya devam ediyor. Ama şimdi kulaklarınız bende olsun millet. Çünkü şimdi size Akdeniz'in en prestijli yatırım fırsatından bahsedeceğim. Alanya'nın güvenilir markası Olympia Construction, Kuzey Kıbrıs'taki ilk ve en iddialı projesi Olympia Seaside'la karşınızda. Lefke Gazi Veren'in büyüleyici doğasında denize nazır 8600 metrekarelik alanda yükselen bir proje. 4 blokta toplam 336 modern daire yer alıyor. 2 açık havuz, kapalı havuz, sauna, fitness salonu, multikort ve açık hava sineması gibi premium sosyal olanaklarla her gününüz tatil tadında geçecek. Jeneratörden ısı ve sis yalıtımlı çift camlara, 7/24 kamera sisteminden kontrollü site girişine kadar hayat kalitenizi artıracak tüm teknik ve güvenlik altyapısı hazır. Hem sakin bir yaşam hem de geleceğe dönük güçlü bir yatırım arayanlar. Programın sponsoru Olympia Construction kalitesiyle tanışmak için geç kalmayın. Ve Olympia Seaside'da yerinizi şimdiden ayırtmaya başlayın. Nasıl ulaşacaksınız? www.olympiaconstruction.com.tr'den tüm detayları öğrenebilirsiniz. Orada bir iletişim numarası var. Oradan da iletişime geçebilirsiniz. Instagram'dan yazabilirsiniz. Tüm sosyal medyadan ulaşabilirsiniz. Ayrıca daha da önemli bir haberim var. Kuzey Kıbrıs vatandaşlarına %10 indirimde Olympia Seaside projesinde sizleri bekliyor. Bence bu fırsat kaçmaz. Hadi bakalım, az sonra tekrar burada olacağız.
1: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Kıbrıs'ın
1: en çok dinlediği 5.
0: En çok dinlediği 5. Enerji
1: ilk 5.
0: Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cyprus Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cyprusexpress.com.
2: Alışverişte doğru adres. Cyprus Express.
0: Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri. Enerji.
3: Asırlardır yalnızım.

0: sabahların efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların efendisi.
3: Merhaba millet. Ben Deniz Sabahların Efendisi, Kıbrıs'ın en çok dinlenen sabah şovmeniyim. Ancak bunun küçük bir farklı olduğunu düşünmenizi istemiyorum. Çünkü yayınımdan sonra podcast kanallarında sunulan aynı günün programında bir o kadar da dinleniyordur bence. Değil mi? Ve bu insanın sırtına çok gereksiz fazladan bir sorumluluk yüklüyor. Sabahların efendisi diyorum kendime. Dalgalarıyla birlikte yol alan çok fazla gemi var. Ilıman bir iklim yarat, herkes keyif alsın diyorum. Yani tabii arada ufak tefek tsunamiler yaşıyoruz. Siz de biliyorsunuz, yaşamıyor değiliz. Ama enerji benden razı. Çok da seviyorlar beni. Ve yarı fiyatıma benzer bir performans verebilecek birini bulana kadar da bana mahkum olduklarının farkındalar. O açıdan... ya Radyo Enerji çok iyi bir şirkete bağlı. Ya, biz de burada mesela şu anda dünyada çok büyük bir tartışma yaratan bir konu var. Türkiye'de de burada da. Erkekler aynı işi yaparak kadınlardan ortalama %15.6 daha fazla maaş alıyor. İşte bizim şirkette böyle bir şey yok. Ve bu tutumlarından dolayı da tebrik ediyorum arkadaşlar ya. Vallahi. Yani benim şirkette çalışan kadın sunucuların 3 katı maaş alıyor olma sebebim onlardan çok daha iyi bir sunucu olma. Evet, cinsiyetle en ufak bir alakası yok millet. Çalışma arkadaşlarım benden nefret edebilir, problem değil. Ben onları seviyorum ve değerlerini de biliyorum millet. Değerleri nedir diye soracak olursanız da düşük maaşları sayesinde muasır medeniyet seviyesinde bir maaş almamı sağladıkları için değerliler benim için. Ya arkadaşlar ya ne var ya, en yakınlarımızla dalga geçmeyecekse kiminle geçeceğiz ha? Ya onlara güveniyorum, beni dava etmeyecekleri, müdüriyete şikayet etmeyeceklerini biliyorum o açıdan. Nasıl? Yönetim kurulu başkanı mı arıyor? Ya 20 senedir bu şirkette bir gün bile aramadı. Hayırdır ya? Ya yaşım ilerliyor. Emekli olmak istiyorum. Ve elimden gelen her tür mesleki riski de göze alıyorum. Yani açıldıkça açılıyorum. Artık gidişim doğal yollarla olmayacak. Gürültüyle gideceğim belli ki arkadaşlar. Ama aması var. Şakacıyım ya, söylediklerimi kimse ciddiye almıyor. Yani çalışma arkadaşlarım bile bence şaka yaptığımı filan düşünüyor. Ama yok canım, ne kadar maaş aldıklarını bilmiyorlar mı ya? Allah Allah, değil mi? Benim şaşalı yaşam tarzım da belli. Her şeyin farkında olmalılar. Ben öyle düşünüyorum millet. Pekala. Olympia Seaside'la keyifli yolculuk devam edecek. Son bir anonsumuz kaldı millet. Sakın bizden ayrılmayın. Az sonra tekrar burada olacağız.
1: Popüler müziğin en iyi örnekleri. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

Olimpia Seaside'ın sunduğu Sabahların Efendisi devam edecek. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.

Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anın

Hanımlar beyler günaydın. Şahane Ada Olimpia Seaside Sabahlar Efendisi'ni gururla sundu diyeceğim ama öncelikle arkama yaslanıp size harika bir haber vermenin keyfini çıkartacağım. Alanya'da lüksün kitabını yazan Olympia Construction şimdi Akdeniz'in kalbine Kuzey Kıbrıs'a muhteşem bir proje yaptı. Merak ettiniz değil mi? Yeni projeleri Olympia Seaside ile Lefke Gazi Veren'deler. Şimdi bir düşünün. Bir tarafta yıl boyu çilek, portakal, üzüm festivalleriyle coşan hayatı sakince aktığı güzel bir şehir. Lefke. Diğer tarafta sadece 8 kilometre ötede golf sahası, 55 kilometre ötede ise Trodos Kayak Merkezi. Yani yazın sahilde Akdeniz'in tadını çıkartabilir ve kışın da kayak yapmaya gidebilirsiniz. 8600 metrekarelik devasa bir alanda 4 blok ve 336 daire ile yükselen bu rüya projede her şey var millet. Detaylar için www.olympiaconstruction.com.tr'yi arayabilirsiniz. Ama daha da önemli bir haberim var. Kuzey Kıbrıs vatandaşlarına bu projede %10 indirim bekliyor. Evet. Kaçırmak istemezsiniz millet. Samimi söylüyorum. Olympia Seaside sabahların efendisini gururla sundu diyelim. Ve umarım programdan da bugün keyif almışsınızdır. Ama artık sonuna geldik. Yarın sabah aynı saatte, saatler 7'yi gösterdiğinde sabahların efendisi yine burada olacak. Hoşça kal Kıbrıs.

müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Enerji Mini Mix. Corinium sundu. Enerji Mini Mix.
1: Corinium'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, bir lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Corinium ayrıcalığının tadını çıkarın.
0: Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

Hayalinizdeki araca sahip olmak Miyaris Bank'la çok daha kolay. Bütçenize uygun faiz oranları ve 60 aya varan vade seçenekleriyle hayalinizdeki aracı kapınıza getiriyoruz. Miyaris Bank'la hayallerinize hep bir adım daha yakın olun. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miyaris Bank şubelerine bekliyoruz.

0: Etin en lezzetlisi, mezelerin en özeli. Şef imzalı tarifler The Ark'ın Colony Hotel Flame Ocak başında. Her akşam 18'den, pazar günleri ise 13'ten itibaren hizmetinizdeyiz. Rezervasyon için The Ark'ın Colony Hotel Flame Ocak başı 0533 842 1881.
1: Festivaller Festivali, Geleneksel İskele Festivali 54. yaşını kutluyor. Festivalde Yıldız Yağmuru devam ediyor. Ülkemiz sanatçıları, Grup Melatonin, Dora ve Deniz Feneri 30 Haziran Salı 21.45'te. Grup Yakamoz ve Reva 3 Temmuz Cuma 21'de. Festivalin 7. gecesi 2 Temmuz Perşembe saat 21.30'da. Karadeniz müziğinin güçlü ismi Grup Koliva.

0: hanımlar, dolabınızda yeniliğe yer açın. Hakkı'da sezonun en yeni modelleri, en sevilen parçaları ve her zevke uygun kombinler kaçırılmayacak fırsatlarla sizi bekliyor. Hakkı, Metropol Yolu Taşkınköy Lefkoşa'da. Hakkı, senin tarzın, senin modan.
1: Enerji 93.1. Sadece hit müzik.

0: Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Eğirkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Eğirkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri, Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

kampanyası başladı. Alışverişini yap. Toyota Yaris senin olsun. İKA Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKA Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKA Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKA.

0: hanımlar, dolabınızda yeniliğe yer açın. Hakkı'da sezonun en yeni modelleri, en sevilen parçaları ve her zevke uygun kombinler kaçırılmayacak fırsatlarla sizi bekliyor. Hakkı, Metropol Yolu Taşkınköy Lefkoşa'da. Hakkı, senin tarzın, senin modan.
1: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla an

Dinlemek için her zaman olduğu gibi mikrofondayım. Önümüzdeki 3 saat boyunca pop müziğin en sevilenlerini sizlerle paylaşacağım. Kulağınız burada olsun. Sevilen grup Manifest burada şimdi. Hit şarkıları başrol sen.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Haftanın şarkısı. Enerji haftanın şarkısı.
1: Beko yazar kasa postla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasa postla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasa posta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
0: Hit müzik burada. Enerji.

hiçbir yere ayrılma. Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde Gönyeri Belediye Bulvarı, Yenikent'te.

0: detaylarda saklıdır. Önder Alçı Dekorasyon, mekanlarınıza yeni bir kimlik kazandırır. Şıklığı, tasarımın en ince çizgilerine işliyoruz. Yaşam alanlarınızı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
1: Festivaller Festivali, Geleneksel İskele Festivali 54. yaşını kutluyor. Festivalde Yıldız Yağmuru devam ediyor. Ülkemiz sanatçıları, Grup Melatonin, Dora ve Deniz Feneri 30 Haziran Salı 21.45'te. Grup Yakamoz ve Reva 3 Temmuz Cuma 21'de. Festivalin 7. gecesi 2 Temmuz Perşembe saat 21.30'da. Karadeniz Müziği'nin güçlü ismi Grup Koliva.

Kıbrıs'ın en çok dinlediği 5. En çok dinlediği 5. Enerji ilk 5. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cyprus Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cyprusexpress.com. Alışverişte doğru adres. Enerji. Sadece hit müzik.

şarkılara yer vermeyi sürdürüyoruz. Şimdi ise paylaştığı şarkılarla son dönemde dikkat çeken isimlerden biri Mela Bedel burada. Sıkça listelerimizde yer veriyoruz çalışmalarına. O şarkılardan bir tanesi Ne Olduysa Oldu. Şimdi Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji'de.

0: hiçbir yere ayrılma. Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde Gönyeri Belediye Bulvarı Yenikent'te.
1: İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKAS Süpermarket.
2: Lüks detaylarda saklıdır. Önder Alçı Dekorasyon mekanlarınıza yeni bir kimlik kazandırır. Şıklığı, tasarımın en ince çizgilerine işliyoruz. Yaşam alanlarınızı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
3: Etin en lezzetlisi, mezelerin en özeli. Şef imzalı tarifler The Arkın Colony Hotel, Flame Ocak başında. Her akşam 18'den, pazar günleri ise 13'ten itibaren hizmetinizdeyiz. Rezervasyon için The Arkın Colony Hotel, Flame Ocak başı. 0533 842 1881.
0: Popüler müziğin en iyi örnekleri. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

sevdiğiniz yıldızları sizlerle buluşturmaya devam ederken bugün hava durumu nasıl olacak ona da göz atalım isterseniz. Güneşli bir hava var bugün ülkem Kuzey Kıbrıs'ta, ortalama en yüksek hava sıcaklığı ise 37 derecelerde seyrediyor. Yarın ve sonrasında da havanın güneşli olacağını, sıcaklıklarda ise kademeli şekilde 2-3 derecelik bir düşüş görüleceğini söyleyebiliriz tahminlere göre. Şimdi ise Zeynep Bastık burada hit şarkısı Kör Sevdam, Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri.

0: bir yere ayrılma.
1: Hanımlar, dolabınızda yeniliğe yer açın. Hakkı'da sezonun en yeni modelleri, en sevilen parçaları ve her zevke uygun kombinler kaçırılmayacak fırsatlarla sizi bekliyor. Hakkı, Metropol Yolu Taşkınköy Lefkoşa'da. Hakkı, senin tarzın, senin modan.
2: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon sigortayla aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafı

Festivaller Festivali, Geleneksel İskele Festivali 54. yaşını kutluyor. Festivalde Yıldız Yağmuru devam ediyor. Ülkemiz sanatçıları, Grup Melatonin, Dora ve Deniz Feneri 30 Haziran Salı 21.45'te. Grup Yakamoz ve Reva 3 Temmuz Cuma 21'de. Festivalin 7. gecesi 2 Temmuz Perşembe

Radyo'ya Enerji Play uygulamasından ulaşmanız mümkün. App Store veya Play Store'dan Enerji Play uygulamasını indirebilir, tarzınız uygun dilediğiniz radyoyu da zevkle dinleyebilirsiniz böylece. Şimdi ise pop müziğin sevilen seslerinden biri Bengü Beker burada.

Air Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, yepyeni enerji, yeni müzik listesi. Yeni, yepyeni.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

müziğin hit isimlerini sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Şimdi ise pop müziğin son dönemdeki başarılı isimlerinden biri Celine burada. Sıkça listelerimizde yer veriyoruz şarkılarına. Sizler tarafından da çok seviliyor. Şıkla şimdi ise Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri.

bir yere ayrılma. Sarı Sandık Ekstra şimdi daha çok kazandırıyor. Dakika, internet, fatura indirimi. Avantajların kapsamı genişledi. Kazancın büyüdü. Üstelik puanların artık 10 katına çıktı. Sürprizler şimdi daha da ekstra. Çekilişler, promosyon hediyeleri ve daha fazlası seni bekliyor. Kuzey Kıbrıs

0: göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde, Gönyeri Belediye Bulvarı, Yenikent'te.
1: İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKAS Süpermarket.
2: Lüks detaylarda saklıdır. Önder Alçı Dekorasyon mekanlarınıza yeni bir kimlik kazandırır. Şıklığı, tasarımın en ince çizgilerine işliyoruz. Yaşam alanlarınızı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
3: Kıbrıs mağazalarında bu hafta seçili ürünlerde 3 al 1 öde kampanyasına ek çift nevresimli family nevresim takımlarında %50 artı %20 indirim. Ayrıca diğer tüm ürünlerde net %50 indirim fırsatları sizleri bekliyor.
4: Popüler müziğin en iyi örnekleri. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

Günlerde sıkça listelerimizde yer bulan özel şarkılardan birini çok özel iki isimden dinleyeceksiniz. Rock Sound'u deyince özellikle akla gelecek birkaç isimden biri diyebiliriz. Bu iki isim özelinde konuşacak olursak Gökçe ve Pamela'dan bahsediyorum. Sevilen cihetleri adresler karıştığıyla şimdi ikili Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji'de.

Enerji. Enerji. Minimix. Minimix. Minimix. Corinium sundu. Enerji. Minimix. Minimix. Corinium'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, bir lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Corinium ayrıcalığının tadını çıkarın. Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

Eller Festivali, Geleneksel İskele Festivali 54. yaşını kutluyor. Festivalde Yıldız Yağmuru devam ediyor. Ülkemiz sanatçıları, Grup Melatonin, Dora ve Deniz Feneri 30 Haziran Salı 21.45'te. Grup Yakamoz ve Reva 3 Temmuz Cuma 21'de. Festivalin 7. gecesi 2

0: etin en lezzetlisi, mezelerin en özeli. Şef imzalı tarifler The Arkın Colony Hotel Flame Ocak başında. Her akşam 18'den, pazar günleri ise 13'ten itibaren hizmetinizdeyiz. Rezervasyon için The Arkın Colony Hotel Flame Ocak başı 0533 842 1881.
1: Popüler hit müziğin en iyi örnekleri bu frekans.

sürdürüyoruz. Şimdi ise pop müziğin genç ve başarılı seslerinden biri Melis Fis burada. Paylaştığı ilk günden itibaren dikkat çeken çalışması Misket'le şimdi Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri

0: enerji ilk 5. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com. Alışverişte doğru adres.
1: Hit müzik burada. 93.1 enerji.

0: Bir yere ayrılma. Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde, Gönyeri Belediye Bulvarı, Yenikent'te.
1: Lüks detaylarda saklıdır. Önder Alçı Dekorasyon, mekanlarınıza yeni bir kimlik kazandırır. Şıklığı, tasarımın en ince çizgilerine işliyoruz. Yaşam alanlarınızı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
2: İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKAS
3: Süpermarket. Trafikte kaza geliyorum demez. Nord Prime Plus kaskoyla aracınız ve bütçeniz güvende. Deprem, doğal afet, yangın ve hırsızlık teminatlarının yanı sıra kemirgenlerin vermiş olduğu zararlar, anahtar kaybı ve Güney Kıbrıs teminatı da Prime Plus kaskoda. Üstelik trafik sigortası limitlerini aşan hasarlarda ihtiyari mali mesuliyet teminatıyla ek güvence. Nord Prime Sigorta. Bilgi için 444 40 11 veya npikıbrıs.com.
4: Hayatınız daha renk katmak için merhaba Nord Prime'da yarınlara.
5: Yaz sezonunun en büyük konu.

Hafta içi her gün 10-13 saatleri arası popüler müziğin en iyi örneklerini sizlerle buluşturmaya devam ediyorum. Şimdilik bana ayrılan vaktin sonuna geldim. Ben Tolga Kantarcı, gidiyorum ama yeni saatte birlikte en sevdiğiniz yıldızların sevilen şarkıları size eşlik etmeye devam ediyor olacak. Herkese keyif.

0: Hit müzik burada. 93.1 Enerji.
1: Gişe Kıbrıs enerji keyfini sunar.
2: Gişe Kıbrıs.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi başladığı an itibariyle hepiniz hoş geldiniz. Ben Ece Kanmaz ve sizlerle en güzel şarkıları buluşturmak için 13-16 arası bu frekanstayım ve şimdi biraz müzik diyoruz, sonrasında konuşacağımız çok konu var.
2: Asırlardır yalnızım.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Enerji haftanın şarkısı.
1: Beko yazar kasa postla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasa postla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasa posta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
0: Herkes seni dinliyor. Enerji.

Kuzey Kıbrıs'ın ilk toplu taşıma kartıyla tanışın. Artık ulaşım çok daha kolay. Adakart'a, mobil uygulama veya kredi kartınızla ödeme yapabilirsiniz. Otobüse binin, kartınızı okutun ya da telefonunuzla ödeyin, yolunuza devam edin. Adakart, toplu taşımada hızlı, pratik ve güvenli ödeme. Festivaller Festivali, Geleneksel İskele Festivali 54. yaşını kutluyor. Festivalde Yıldız Yağmuru devam ediyor. Ülkemiz sanatçıları, Grup Melatonin, Dora ve Deniz Feneri 30 Haziran Salı 21.45'te. Grup Yakamoz ve Reva 3 Temmuz Cuma 21'de. Festivalin 7. gecesi 2 Temmuz Perşembe saat 21.30'da. Karadeniz Müziği'nin güçlü ismi Grup Koliva,

Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor. Gişekıbrıs.com enerji veren şarkıların doğru frekansı enerji. Hit müzik burada.

0: ile Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor ve katılabileceğiniz birçok etkinlik, event sizleri bekliyor. Bu hafta itibariyle gerçekten birçok etkinlik birikti. Hepsinin detayları Gişe Kıbrıs'ın web sitesinde, aplikasyonunda bulabilirsiniz tabii ki de. Neler neler var, rap konserlerinden DJ partilerine, özel etkinlikler, konserler, festivaller, tiyatrolar, hepsi sizleri bekliyor. Dediğim gibi detaylar Gişe Kıbrıs'ta, müziğin en iyisi de radyonuz enerjide.

Air Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, yepyeni enerji, yeni müzik listesi. Yeni, yepyeni.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. Yepyeni. Enerji yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.

0: Enerji Keyfi.
1: Hişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi hep müzik mi konuşacağız? Biraz böyle enteresan bilgilerle karşılıyorum sizleri. Bilmiyordum bunları dediğiniz birkaç bilgi vereceğim sizlere. Sincaplar tıpkı kediler gibi mırıldayabilirlermiş. Ahtapotlar neredeyse her yüzeye tırmanabilir. Tek istisna yapay çim. Çileğin tohumları meyvenin içinde değil dış yüzeyinde bulunur ki zaten bunu fark ediyorsunuz dışındaki o pütürlü tabakadan. Muzlar botanik olarak meyve değil bir tür böğürtlen olarak sınıflandırılırmış aslında. Bal bozulmayan nadir gıdalardan biri. 3000 yıllık bal bile tüketilebilir durumda bulunmuş. Araştırmalara göre insan vücudunda bir plastik kaşık üretecek kadar mikroplastik birikebiliyormuş. Bunlar böyle enteresan bilgilerdi. Sizlerle buluşturmak istedim. Keyif aldınız mı bilmiyorum ama keyif alacağınız şarkılar şimdi sizlerle.

hiçbir yere ayrılma. Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde Gönyeri Belediye Bulvarı, Yenikent'te.

üstelik puanların artık 10 katına çıktı. Sürprizler şimdi daha da ekstra. Çekilişler, promosyon hediyeleri ve daha fazlası seni bekliyor.

0: Yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap. Toyota Yaris senin olsun. İKA Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKA Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKA Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKA Süpermarket.
1: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon sigortayla aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafı

sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.

0: Etin en lezzetlisi, mezelerin en özeli. Şef imzalı tarifler The Arkın Colony Hotel Flame Ocak başında. Her akşam 18'den, pazar günleri ise 13'ten itibaren hizmetinizdeyiz. Rezervasyon için The Arkın Colony Hotel Flame Ocak başı 0533 842 1881.
1: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor.
2: Gişekıbrıs.com
3: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor ve bizleri sosyal medya hesaplarımızdan da takiplemeyi es geçmeyin. Müzik dünyasından haberlerimiz, podcastlerimizin özetleri, yayınlarımızda kimler var, hangi etkinliklere sponsoruz, hepsini orada sizlerle paylaşıyoruz. Zaman zaman hediyelerimiz, çekilişlerimiz de oluyor tabii ki. Enerji 931 nrgplay.com hesaplarından takiplerinizi bekliyoruz.

0: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu Enerji Keyfi devam edecek.
1: GişeKıbrıs.com. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.
2: Sarı Sandık Ekstra şimdi daha çok kazandırıyor. Dakika, internet, fatura indirimi. Avantajların kapsamı genişledi. Kazancın büyüdü. Üstelik puanların artık 10.

0: kullanabilirsiniz. Tatiliniz için aradığınız her şey Dorana'yla size daha yakın.
1: Festivaller Festivali, Geleneksel İskele Festivali 54. yaşını kutluyor. Festivalde Yıldız Yağmuru devam ediyor. Ülkemiz sanatçıları, Grup Melatonin, Dora ve Deniz Feneri 30 Haziran Salı 21.45'te. Grup Yakamoz ve Reva 3 Temmuz Cuma 21'de. Festivalin 7. gecesi 2 Temmuz Perşembe saat 21.30'da. Karadeniz Müziği'nin güçlü ismi Grup Koliva, İskele Belediyesi Açık Hava Kültür

Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor. Gişekıbrıs.com Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: ile enerji keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla enerji keyfi tüm hızıyla devam ediyor. Güzel bir salı günü oluyor. Ayın son günündeyiz. Böyle havada bir dolunay etkisi var hepimizde. Değişik etkiler yaşıyorsanız eminim dolunaydandır. Ve radyonuz enerjide, enerji keyfi tüm hızıyla devam ediyor.

müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

enerji hiç beş. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor. Ve şimdi biraz geçmişe gideceğimiz bir şarkı var. Reklamların hemen öncesinde ve reklamların hemen sonrasında da yine harika şarkılarla devam ediyor olacağız. Ve Enerji Keyfi devam ediyor.

0: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu Enerji Keyfi devam edecek.
1: GişeKıbrıs.com. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.

0: Hanımlar, dolabınızda yeniliğe yer açın. Hakkı'da sezonun en yeni modelleri, en sevilen parçaları ve her zevke uygun kombinler kaçırılmayacak fırsatlarla sizi bekliyor. Hakkı, Metropol Yolu Taşkınköy Lefkoşa'da. Hakkı, senin tarzın, senin modan.
1: Kıbrıs mağazalarında bu hafta seçili ürünlerde 3 al 1 öde kampanyasına ek çift nevresimli family nevresim takımlarında %50 artı %20 indirim. Ayrıca diğer tüm ürünlerde net %50 indirim fırsatları sizleri bekliyor.
2: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor.
3: Gişekıbrıs.com
4: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

Müthiş Akırbız katkılarıyla enerji keyfindesiniz. Yeni saate doğru sevdiğiniz Türkçe poplarla birlikte ilerlerken şimdi sizleri çok geçmişe götürecek bir şarkı. Hepiniz biliyorsunuz aslında bu şarkıyı ama böyle uzun süredir dinlemezsiniz ama bir anda radyonuzda çıkar. İşte o şarkılardan bir tanesiyle yeni saati karşılayacağız. Enerji keyfi devam ediyor. Bu hayat.

0: Enerji Keyfi.
1: Pişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi'nde yeni bir saati çok güzel bir düetle karşıladık. Şimdi İrem Derici'nin yeni şarkısıyla devam edeceğiz. Enerji Keyfi devam ediyor.

0: Enerji Minimix. Minimix. Minimix. Corinium sundu. Enerji Minimix. Minimix.
1: Corinium'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, 1 lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Corinium ayrıcalığının tadını çıkarın.
0: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: seni bekliyor. Kuzey Kıbrıs Türkcell Sarı Sandık Ekstra. Daha fazla avantaj, daha fazla kazanç, daha fazla sürpriz. Çünkü Kıbrıs'a değer.
1: Türkcell'le bağlan hayata.
2: Etin en lezzetlisi, mezelerin en özeli. Şef imzalı tarifler The Arkın Colony Hotel Flame Ocak başında. Her akşam 18'den, pazar günleri ise 13'ten itibaren hizmetinizdeyiz. Rezervasyon için The Arkın Colony Hotel Flame Ocak başı 0533 842 1881.

Festivaller Festivali, Geleneksel İskele Festivali 54. yaşını kutluyor. Festivalde Yıldız Yağmuru devam ediyor. Ülkemiz sanatçıları, Grup Melatonin, Dora ve Deniz Feneri 30 Haziran Salı 21.45'te. Grup Yakamoz ve Reva 3 Temmuz Cuma 21'de. Festivalin 7. gecesi Eke

0: Bu yazın en lezzetli haberi Pizza Pizza'dan geldi.
1: Pizza.
0: Small, medium ya da large pizza alana cips, hot wings, bechamel stick, nugget, kola ve dondurma bir arada. Menü bir sadece 590 lira.

0: hemen kolayca verebilirsiniz. Oh. Kampanya 1-30 Haziran tarihleri arasında geçerlidir. Pizza Pizza, mutluluğun en lezzetli hali.
1: Pizza Pizza Pizza.
2: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor.
1: Gişekıbrıs.com.
2: Hit müzik burada.
3: Kıbrıs seni dinliyor.
2: Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: enerji keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla enerji keyfi tüm hızıyla devam ediyor. Bu yaz günlerinde en sevdiğiniz Türkçe poplarla güne devam ediyoruz. Böyle hava sıcaklıkları oldukça artmış durumda. Siz kendinize dikkat edin, içinizi ferahlatan aktivitelerde bulunun ve güneşe dikkat edin. Ve içinizi ferahlatan şarkılar radyonuz enerjide.

Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, yepyeni enerji, yeni müzik listesi. Yeni, yepyeni.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. Yepyeni müzik. En yeni. Yepyeni. Enerji. Yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Enerji 93.1. Sadece hit müzik.

Gişe Kıbrıs'ın sunduğu Enerji Keyfi devam edecek. Gişekıbrıs.com. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma. İKA Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKA Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKA Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKAS.

trafikte kaza geliyorum demez. Nord Prime Plus kaskoyla aracınız ve bütçeniz güvende. Deprem, doğal afet, yangın ve hırsızlık teminatlarının yanı sıra kemirgenlerin vermiş olduğu zararlar, anahtar kaybı ve Güney Kıbrıs teminatı da Prime Plus kaskoda. Üstelik trafik sigortası limitlerini aşan hasarlarda ihtiyari mali mesuliyet teminatıyla ek güvence. Nord Prime Sigorta. Bilgi için 444 40 11 veya npikıbrıs.com.

0: Hanımlar, dolabınızda yeniliğe yer açın. Hakkı'da sezonun en yeni modelleri, en sevilen parçaları ve her zevke uygun kombinler kaçırılmayacak fırsatlarla sizi bekliyor. Hakkı, Metropol Yolu Taşkınköy Lefkoşa'da. Hakkı, senin tarzın, senin modan.
1: Güç ve teknoloji yeniden tanımlandı. Yeni hibrit bayık BJ30 200 beygir gücüyle yolların yeni hakimi. Bu dev SUV 0 kilometre, 7 yıl veya 150 bin kilometre garantisiyle şimdi Flatro'da sizi bekliyor. Flatro, New Energy and Mobility. Kaymaklı Lefkoşa 533-881-1999.
2: Bike, always be with you.
3: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor.
4: GişeKıbrıs.com
5: Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Enerji haftanın şarkısı.
1: Beko yazar kasa postla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasa postla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasa posta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
0: Hit müzik burada. Enerji.

bir yere ayrılma. Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde, Gönyeri Belediye Bulvarı, Yenikent'te. Sarı Sandık Ekstra şimdi daha çok kazandırıyor. Dakika, internet, fatura indirimi. Avantajların kapsamı genişledi. Kazancın büyüdü. Üstelik puanların artık 10 katına çıktı. Sürprizler şimdi daha da ekstra. Çekilişler, promosyon hediyeleri ve daha fazlası seni bekliyor. Kuzey Kıbrıs Türksel Sarı Sandık Ekstra. Daha fazla avantaj, daha fazla kazanç, daha fazla sürpriz. Çünkü Kıbrıs'a değer. Türksel'le bağlan hayata. Festivaller Festivali, Geleneksel İskele Festivali 54. yaşını kutluyor. Festivalde Yıldız Yağmuru devam ediyor. Ülkemiz sanatçıları, Grup Melatonin, Dora ve Deniz Feneri 30 Haziran Salı 21.45'te. Grup Yakamoz ve Reva 3 Temmuz Cuma 21'de. Festivalin 7. gecesi 2 Temmuz Perşembe saat 21.30'da. Karadeniz Müziği'nin güçlü ismi Grup Koliva, İskele Belediyesi Açık Hava Kültürü.

0: Radyomuzda buluşuyor.
1: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla an

0: kademelerde saklıdır. Önder Alçı Dekorasyon, mekanlarınıza yeni bir kimlik kazandırır. Şıklığı, tasarımın en ince çizgilerine işliyoruz. Yaşam alanlarınızı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
1: Kıbrıs mağazalarında bu hafta seçili ürünlerde 3 al 1 öde kampanyasına ek çift nevresli

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Enerji ilk 5. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com. Alışverişte doğru adres
1: Cypress Express. Enerji. Sadece hit müzik.

Üstelik puanların artık 10 katına çıktı. Sürprizler şimdi daha da ekstra. Çekilişler, promosyon hediyeleri ve daha fazlası seni bekliyor. Kuzey

Yaz geldi. Şimdi yenilenme zamanı. Tatil mi planlıyorsunuz? Evinizi mi yenileyeceksiniz? Düğün hazırlıkları mı başladı? Niyaris Bank yaz kredisi yanınızda. %4.08'den başlayan faiz oranları, 72 aya varan vade seçenekleri, hızlı onay, kolay başvuru. Hayallerinizi ertelemeyin. Yaza rahat girin. Niyaris Bank. Hayatın her anında yol arkadaşınız.

0: Mutfaksın en lezzetlisi, mezelerin en özeli. Şef imzalı tarifler The Arkın Colony Hotel Flame Ocak başında. Her akşam 18'den, pazar günleri ise 13'ten itibaren hizmetinizdeyiz. Rezervasyon için The Arkın Colony Hotel Flame Ocak başı 0533 842 1881.
1: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: bir yere ayrılma.
1: Trafikte kaza geliyorum demez. Nord Prime Plus kaskoyla aracınız ve bütçeniz güvende. Deprem, doğal afet, yangın ve hırsızlık teminatlarının yanı sıra kemirgen

0: güvence. Nord Prime Sigorta. Bilgi için 444 40 11 veya npikıbrıs.com.
1: Hayatınıza renk katmak için merhaba Nord Prime'da yarınlara.
2: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon Sigorta ile aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları güvence altında.
3: Her anında, hep yanında, Aveon Sigorta.
4: Güç ve teknoloji yeniden tanımlandı. Yeni hibrit bayık BJ30 200 beygir gücüyle yolların yeni hakimi. Bu dev SUV 0 kilometre, 7 yıl veya 150 bin kilometre garantisiyle şimdi Flatro'da sizi bekliyor. Flatro, New Energy and Mobility. Kaymaklı Lefkoşa 533-881-1999.
5: Bike, always be with you.
6: Festivaller Festivali, Geleneksel İskele Festivali 54. yaşını kutluyor. Festivalde Yıldız Yağmuru devam ediyor. Ülkemiz sanatçıları, Grup Melatonin, Dora ve Deniz Feneri 30 Haziran Salı 21.45'te. Grup Yakamoz ve Reva 3 Temmuz Cuma 21'de. Festivalin 7. gecesi 2 Temmuz Perşembe saat 21.30'da. Karadeniz müziğinin güçlü ismi Grup Koliva,

Hanımlar, dolabınızda yeniliğe yer açın. Hakkı'da sezonun en yeni modelleri, en sevilen parçaları ve her zevke uygun kombinler kaçırılmayacak fırsatlarla sizi bekliyor. Hakkı, Metropol Yolu Taşkınköy Lefkoşa'da. Hakkı, senin tarzın, senin modan.

Air Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi. Yeni, yepyeni.

0: Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni enerji yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Eğirkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Eiffel mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri, Enerji.

0: anlık ekstra. Daha fazla avantaj, daha fazla kazanç, daha fazla sürpriz. Çünkü Kıbrıs'a değer.
1: Türkcell'le bağlan hayata.
2: Salonumuzda filmimiz başlamak üzeredir.
0: Film başlıyor ama bu keyif tek başına olmaz.

0: Enerji Minimix. Corinium sundu. Enerji Minimix.
1: Corinium'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, bir lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Corinium ayrıcalığının tadını çıkarın.
0: Popüler müziğin en iyi örnekleri, en kaliteli Türkçe pop.

Bir yere ayrılma. Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde, Gönyeri Belediye Bulvarı, Yenikent'te. Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartı

Festivaller Festivali, Geleneksel İskele Festivali 54. yaşını kutluyor. Festivalde Yıldız Yağmuru devam ediyor. Ülkemiz sanatçıları, Grup Melatonin, Dora ve Deniz Feneri 30 Haziran Salı 21.45'te. Grup Yakamoz ve Reva 3 Temmuz Cuma 21'de. Festivalin 7. gecesi 2 Temmuz Perşembe saat 21.30'da. Karadeniz müziğinin güçlü ismi Grup Koliva

0: Etin en lezzetlisi, mezelerin en özeli. Şef imzalı tarifler The Arkın Colony Hotel, Flame Ocak başında. Her akşam 18'den, pazar günleri ise 13'ten itibaren hizmetinizdeyiz. Rezervasyon için The Arkın Colony Hotel, Flame Ocak başı 0533 842 1881.
1: Lüks detaylarda saklıdır. Önder Alçı Dekorasyon, mekanlarınıza yeni bir kimlik kazandırır. Şıklığı, tasarımın en ince çizgilerine işliyoruz. Yaşam alanlarınızı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
2: Enerji veren şarkıların doğru frekansı, enerji. Hit müzik burada.

Kıbrıs'ın en çok dinlediği 5. En çok dinlediği 5. Enerji ilk 5. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cyprus Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cyprusexpress.com

0: Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji.
1: Eğer istiyorsa kalp sonunu kendi seçer.

0: Birikimli hayat sigortasıyla ister emeklilik ikramiyesi ister maaş. Geleceğinizi bugünden garanti altına almak ve ailenize güvenli yarınlar bırakmak için siz de hemen Niarist Hayat Birikimli Hayat Sigortası yaptırın. Düzenli olarak yapacağınız ödemelerle süre sonunda oluşacak emeklilik ikramiyesini alabilir veya maaş tercihinde bulunabilirsiniz. Niarist Hayat Birikimli Hayat Sigortası yaptırmak için hemen 444-0634'ü arayın veya en yakın Niarist Bank Şubesi'ne başvurun. Niarist Hayat Sigorta. Bugün ve yarın.
1: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: haftanın şarkısını dinlediniz. Enerji haftanın şarkısı.
1: Beko yazar kasa postla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasa postla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasa posta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
0: Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji.

0: bir yere ayrılma. Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde, Gönyeri Belediye Bulvarı, Yenikent'te.
1: Lüks detaylarda saklıdır. Önder Alçı Dekorasyon, mekanlarınıza yeni bir kimlik kazandırır. Şıklığı, tasarımın en ince çizgilerine işliyoruz. Yaşam alanlarınızı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
2: Festivaller Festivali, Geleneksel İskele Festivali 54. yaşını kutluyor. Festivalde Yıldız Yağmuru devam ediyor. Ülkemiz sanatçıları, Grup Melatonin, Dora ve Deniz Feneri 30 Haziran Salı 21.45'te. Grup Yakamoz ve Reva 3 Temmuz Cuma 21'de. Festivalin 7. gecesi 2 Temmuz Perşembe saat 21.30'da. Karadeniz Müziği'nin güçlü ismi Grup Koliva, İskele

Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, yepyeni enerji, yeni müzik listesi. Yeni, yepyeni.

0: Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji.

0: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.
1: Beni kimler kimler istedi de elimden gelmedi seni bir görünce. Bile bile uğraşma benimle. Kalmadı şansın istedim.

0: bir yere ayrılma.
1: Etin en lezzetlisi, mezelerin en özeli. Şef imzalı tarifler The Ark'ın Colony Hotel Flame Ocak başında. Her akşam 18'den, pazar günleri ise 13'ten itibaren hizmetinizdeyiz. Rezervasyon için The Ark'ın Colony Hotel Flame Ocak başı 0533 842 1881.

0: Bank'tan hemen bir e-mevduat hesabı açın. Avantajlı hoş geldin faiziyle yüksek getiri sağlayın. Niaris Bank e-mevduat hesabı açmak da kazanmak da çok kolay. Niaris Mobil veya internet şubesinden anında e-mevduat hesabı açarak avantajlı faiz oranlarıyla hemen biriktirmeye ve kazanmaya başlayın. Dilediğiniz zaman para yatırma ve çekme işlemlerini şubeye gitmeye gerek kalmadan 7/24 gerçekleştirin. Niaris Bank, ne güzel şeymiş düşünülmek. Niaris Bank.
1: Enerji 93.1. Sadece hit müzik.

bir yere ayrılma. İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl, büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket, kazandıran alışverişin adresi. İKAS Süpermarket. Festivaller Festivali, Geleneksel İskele Festivali 54. yaşını kutluyor. Festivalde Yıldız Yağmuru devam ediyor. Ülkemiz sanatçıları Grup Melatonin, Dora ve Deniz Feneri 30 Haziran Salı 21.45'te. Grup Yakamoz ve Reva 3 Temmuz Cuma 21'de. Festivalin 7. gecesi 2 Temmuz

0: buluşuyor.
1: Enerji 93.1 sadece hit müzik.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

enerji, hiç beş. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cyprus Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cyprusexpress.com.

0: bir yere ayrılma.
1: İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi.
2: İKAS Süpermarket.
3: Etin en lezzetlisi, mezelerin en özeli. Şef imzalı tarifler The Ark'ın Colony Hotel Flame Ocak başında. Her akşam 18'den, pazar günleri ise 13'ten itibaren hizmetinizdeyiz. Rezervasyon için The Ark'ın Colony Hotel Flame Ocak başı 0533 842 1881.
0: Enerji 93.1. Sadece hit müzik.

0: Enerji. Minimix. Corinium sundu. Enerji Minimix.
1: Corinium'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, 1 lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Corinium ayrıcalığının tadını çıkarın.
0: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

yere ayrılma. Festivaller Festivali, Geleneksel İskele Festivali 54. yaşını kutluyor. Festivalde Yıldız Yağmuru devam ediyor. Ülkemiz sanatçıları, Grup Melatonin, Dora ve Deniz Feneri 30 Haziran Salı 21.45'te. Grup Yakamoz ve Reva 3 Temmuz Cuma 21'de. Festivalin 7. gecesi 2 Temmuz Perşembe saat 21.30'da. Karadeniz Müziği'nin güçlü ismi Grup Koliva.

Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, yepyeni enerji, yeni müzik listesi. Yeni, yepyeni. Ya.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Enerji veren şarkıların doğru frekansı. Enerji. Hit müzik burada.

Kıbrıs müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Enerji haftanın şarkısı.
1: Beko yazar kasa postla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasa postla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasa posta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
0: Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Enerji veren şarkıların doğru frekansı. Enerji. Hit müzik burada.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: sevdiğim kadar uzak, nefret ettiğim kadar yakınsın.
1: Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

0: Popüler müziğin en iyi örnekleri. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.
1: İçimde bitecek gibi durmayan

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.